Xuanbi, Rang Yuanxi, ni ra suo yong qie tong de mei ba. Qiu zhi le mei bu tuo tu yi ba, ma jie bu qi la.

0: karşıya bak. Geç yazık yapma.
1: Bıngıge, ben zeyse okumarış kukacı. Mükke seyşem.
0: Lan karşı, midi geç yazık yapma.
1: Kıya karşıya da.
0: Tanı geç yazık yapma. Lan karşıya mı cüve karşıya.
1: Kıya kira karşıya da. Ha. Ne ne çiz çipkin şero çimdur lan lepka şerde. Ne karşıya sıyma şimdi be.
0: Ada yuvtu mülgü.
1: Yang aja.
2: Dosa ni dia zaman siapa? Rangan ni tu siapa?
1: Wah ibe, kiasi kiasi.
3: Kecik masuk
0: ah. Ah, kecik masuk.
2: Жабы күйбеді, жаңы ечі неп жүйе.
1: Шенсің.